0: wunderschöne Musik.
1: Gözlerin silah gülüşüm, konuşum seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım itilim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu. Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.